0: Üç Akaşvani Sireni Program İstasyon Medya ve Yut FM Akadrasya 5 MHz Ampere Aç Bayan Sumu Programı Sınıfta Sıtı Hun Mezban Bıltaslim Tümeset Amir Amir Asker Kat Bajan Sopuri Jisans Artık Jalali Sabın
1: Ya Nasrullah Khan Sabın
0: Bilkul Mən bunu qorna təyik ki, ayı mi havalı çı asiyyət kışır məz var ya thot sarmay var ya malul sarmay yüzdən təkun layak çı. Agar Rusul Mir Sabin qat karo, Rusul Mir Sabas çı John Kate asti manan.
1: John Keats of Kashmir.
0: Yes, exactly. Kışır po çı John Kate asti manan. Or kışır po thi çı imis manan husn aşkukt rumaan yetuk ak so tarjuman. Ki yusna behtar tariq biaq nafar hekikaritit po tarjumani yiman jazba.
1: Sarapani.